0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang, demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang, yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim nimadir deydi.
1: Sen bu gaplarga bo'lma qul.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Football Time. Dushan Badanjumagacha soat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

yuragim yolg'iz seni deydi. Bilaman, vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Har bir nafasimda, har yurak urishida seni sog'inib yashashga mahkum ekanman. Afsus. Seni nozik qalbingdan joy oldim-u, lekin uni asrab